Kral Akustik Radyo ve Kral Akustik TV, sevilen sanatçıların en özel performanslarıyla sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

0: Reklam.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
8: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
7: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
8: Aygaz diyorum.
9: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
10: Peugeot.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakaz aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta. Vavakaz.
0: Tek reklam.
2: Pop, kral pop.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar, iyi haftalar herkese. 8 Haziran 2026 Pazartesi, bugün sıcak bir haftaya başlıyoruz biliyorsunuz. Uzmanlar, yetkililer sıcaklıkların yükseleceğini söylüyor. Kimi yerlerde yer yer yağış bekleniyor. Nereler olduğunu ayrıntısıyla aktaracağım. Ama bugünün sıcak olduğunu ve buna hazırlıklı olmanız gerektiğini hatırlatarak başlamak istiyorum yayına. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Öykü Güler Sönmez ben. Saat 9'a kadar Türkiye'den, dünyadan, spordan, müzikten, sanattan pek çok notla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına ve pazartesi sabahınıza. Bir hatırlatma, canlı yayınlarımızı sadece radyonuzdan değil, Kral uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Hadi başlayalım yeni haftaya.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Mobilenin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Gri klimada o mu, bu mu? Yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alım. Gri klima.

0: Nissan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursannext.com'da. Bursan
1: Next. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Kale Kilit.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatil.

0: tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda Showroom'ları.

0: çelik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Migros'ta hediyeli günler başladı. 7-9 Haziran tarihleri arasında bakliyat, bulgur ve pirinç ürünlerinde 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Yahoo.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

şimdiye kadar hiç görünmeyen sıcaklıkların görünme ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtiyor uzmanlar açıklamalarında ve özellikle orman yangınlarına karşı da uyarıyorlar elbette. Yüksek sıcaklıkları bir hafta boyunca her gün yaşıyor olabiliriz. Esas tehlikeli olan şey sıcaklık değil, sıcaklıkla birleşen nem de diyorlar açıklamalarında. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olan Fransa'nın başkentinde 2003 yılında 2 haftada 17 bin kişi öldü. Benzer bir durum her zaman burada da olabilir sözleriyle de bu duruma karşı hazırlıklı olunması gerektiğini altını çiziyor uzman. Allah korusun diyor, klima kampanyalarını takip etmenizi öneriyor.

8 Haziran 2026 Pazartesi, bugün yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Spor camiası da oldukça hareketli. Bir yandan Dünya Kupası'na geri sayım başladı. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde mücadele ediyor. Tenisin en köklü organizasyonlarından biri olan Wimbledon Londra'da 29 Haziran'da başlayacak. Fransa bisiklet turu 4 Temmuz'da başlayacak bir başka spor organizasyonu. 2027 yılında İstanbul'un da takvime eklendiği Formula 1 Monaco ayağını tamamladı. Şimdi Barcelona ve Avusturya'da gerçekleşecek ve tüm bu spor organizasyonlarını tersane İstanbul'da izlemek mümkün. Dünya sporunun en çok takip edilen bu organizasyonları Eylül ayına kadar tersane İstanbul'da kurulan dev bir ekranda canlı olarak izlenebilecek. Dünya Kupası grup maçlarını zorlu PSM'de Amfi'de de izlemek mümkün. Örneğin 11 Haziran Perşembe günü Meksika-Güney Afrika karşılaşması saat 22'de başlayacak. Tarihler yaklaştıkça her gün hangi spor organizasyonu nerede izleyebileceğinizi hatırlatmaya çalışacağım. Kral Pop.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: Reklam. Altın Koçak'tan.

0: Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: afiyetle ye.
1: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2.391.000 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600.000 TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
2: Chery, Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür. Bankam, bank,
1: kartıma gir. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Ne var sırada, Denizbank burada. Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
2: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
3: Ne var sırada, Denizbank burada.
4: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu akü bir numara.
6: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
7: Nisan'la yazın ritmini yakala.

sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

Haziran etkinlik ajandasına bir bakalım istiyorum. İstanbul Müzik Festivali başlıyor mesela. İKSV tarafından düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali 11-25 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşacak. 125 yıllık Viyana Senfoni Orkestrası'ndan Yıldız Solistleri, müthiş bir takvim var bu sene de festivalde ve festivalin ücretsiz etkinliklerinden hafta sonu klasikleri, konserleri bu yılda parklarda müzikseverlerle buluşacak. 14 Haziran'da Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda, 20 Haziran'da ise Yıldız Parkı'nda gerçekleşecek konserler. Diğer yandan açık hava sinemaları başladı elbette. Yazın en tatlı etkinliklerinden biri açık hava sinemaları. Pek çok otelin bahçesinde ve terasında kurulan açık hava sinemaları harika. İstanbul Yelken Kulübü'nde açık hava sinema gösterimi bugün başlıyor. 30 Haziran'a kadar devam edecek. Fişekhanede 10 Haziran'da sezonu açacak ve Eylül sonuna kadar çarşamba, cuma ve cumartesi akşamları sinema severleri tarihi Su Kulesi'nin atmosferinde buluşturuyor. Programları inceleyin.

0: sadece anlayana. Güzel gözlüm sen mi yana? Dünya senin manzaranla. Cenneti tadarım boynunda.
1: Reklam. Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
2: Reklam.
3: Pop, kral pop.
4: Kral Pop Haber.
5: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 8 Haziran Pazartesi, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım 8 yıl sonra başkanlık koltuğuna yeniden oturdu. Olağanüstü genel kurulda 27.138 oyun 17.245'ini alan Yıldırım, rakibi Hakan Safi'yi geride bırakarak tekrar başkan oldu. Yıldırım camiaya şampiyonluk sözü verdi. Orta Doğu'da tansiyon yine yüksek. Önce İran, İsrail'i füzelerle vurdu. Ardından İsrail, İran'a füze saldırısı düzenledi. Amerikan Başkanı Trump saldırılar sırasında İran'a seslendi. Eğlendiniz, artık yeter, durun ve anlaşma yapın dedi. CHP'de yarın meclisteki grup toplantısında kürsüye kimin çıkacağı merak konusu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına göre yarın kürsüde Kılıçdaroğlu olacak. Grup Başkanı Özgür Özel'in de kurmaylarıyla bir araya gelerek son kararını vermesi bekleniyor. Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de toplam 6 beldede seçim yapıldı. 6 beldeden 4'ünü AK Parti, 1'ini MHP, 1'ini CHP kazandı. Ermenistan'da halk sandığa gitti. İlk sonuçlara göre mevcut başbakan Nikol Paşinyan'ın lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi oyların %51'ini alarak birinci parti oldu. Paşinyan zaferini ilan etti. Van'da yol ayrımında bir otomobil ve pikap kafa kafaya çarpıştı. Kazada aynı aileden 3 çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede yağış az noktada var. Bugün İstanbul puslu 28, Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir parçalı bulutlu 35, Bursa parçalı bulutlu 32, Antalya parçalı bulutlu 28 derece.
4: Kral Pop Haber.

0: alan Yıldırım, rakibi Hakan Safi'yi geride bırakarak 8 yıl sonra tekrar başkan oldu. Yıldırım şampiyonluk sözü verdi. Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe Beko oldu. Anadolu Efes'i uzatmaların ardından 102-93 yenen Sarı Lacivertliler üst üste 3. kez finalde mücadele edecek. Filenin Sultanları Bulgaristan'ı zorlanmadan geçti. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi ilk hafta son maçında Bulgaristan'ı 3-1 mağlup etti. Fransa Açık'ta şampiyon Zverev Toprak Kort'ta düzenlenen turnuvanın tek erkekler şampiyonu İtalyan Flavio Cobolli'yi 3-2 yenen dünya 3 numarası Alexander Zverev oldu.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Yurt genelinde hava parçalı, az bulutlu. Marmara'da Poyraz sert ve serin esiyor. Ege'de ise karayel serinlik veriyor. Akdeniz'de de lodos nemli esiyor. Trakya, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyiyle Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Tem Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde yol trafiğe kapatılıyor. Diğer platformdan iki yönlü olarak giriş geliş sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

0: Etti spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe'de 2. Aziz Yıldırım dönemi başladı. Olağanüstü genel kurulda 27.138 oyun 17.245'in

eski şarkıların yeri ayrı değil mi? Belki bir duygusu var, belki bir anıyı hatırlatıyor. Belki o zaman çok fazla alternatif olmadığı için daha bir sıkı sıkı tutunmuştuk o şarkılara, bilemiyorum ama eski şarkıların yeri hep bir ayrı. Ve yeni raporlar bakın diyor ki, çevrim içi müzik dinleme platformunda dinlemelerin giderek daha büyük bir kısmı eski şarkılara kayıyormuş. Özellikle 90'lar ve öncesine ait parçalar genç dinleyiciler arasında yeniden popülerlik kazanıyor. Mesela Michael Jackson 1983 yılında televizyon ekranlarında o kendine özgü moonwalk hareketleriyle sahne boyunca geriye doğru süzünürken Billie Jean adlı bir numaralı hit şarkıyı seslendirmesinin üzerinden 43 yıl geçmiş ama şarkı özellikle Michael filminden sonra malum platformun zirvesinde yer alıyor. Türkçe müziklerde de öyle, 80'ler 90'lar kalbimizde bir başka yeri var o şarkıların elbette, ama biz şimdi günümüz şarkılarıyla devam edeceğiz çünkü onların da yeri apayrı.

0: Reklam.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Hep güzel çay, duş çay.
4: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel.

0: Prime Compute testlerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
3: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
4: Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
3: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.

0: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
1: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
6: Ne istersen Neon1.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
8: Migros Yemek.
9: Migros uygulamasında.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

Kral.com.tr'den birkaç müzik haberi aktaracağım. Türk rock müziğinin köklü gruplarından Ayna, müzik yolculuğundaki 30. yılını taçlandırdığı albüm projesinde sürprizlerine devam ediyor. Ayna'nın 30. sanat yılını kutladığı 2026 yılı

eser Melis Pis'in enerjisi ve özgün yorumuyla 30. yıl ana albümünün en dikkat çekici çalışmalarından biri olmaya aday. Ve Emre Fel, Yardım Et Allah'ım isimli yeni teklisini dinleyicilerle buluşturdu. Söz, müzik, kayıt, düzenleme, mix ve mastering çalışmalarının tamamı Emre Fel imzası taşıyor. Diğer yandan Köfün grubu yaklaşık 2 yıllık aranın ardından sahnelere geri dönüyor ve grup 17 Haziran'da Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta müzikseverlerle buluşacak. Ayrıntılara da sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmusic.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Teknoloji haberlerine, daha doğrusu güncellemelere bir bakalım. Elon Musk'ın sahibi olduğu malum uygulama platformdaki etkileşim türlerini genişletmek için videoyla tepki ver adında yeni bir özellik kullanıma sundu. Yeni özellik kullanıcıların repost butonuna dokunarak gönderiye video formunda tepki vermesine olanak tanıyacak. Böylece gönderiyi yeniden paylaşma ve alıntılayarak yeniden paylaşıp bir yorum yazma seçeneklerine video yanıtı da ekleyebilecek. Şimdilik yalnızca iOS uygulamasında kullanıma sunuldu. Özellik yakında Android uygulaması ve web sürümüne de geçiş yapılacak. Ve yine bir Elon Musk haberi aslında. Mayıs ayı sonunda halka arz başvurusunda bulunan uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in hisselerini $135 halka açmayı ve ilk halka arzında $75 milyar finansman toplamayı planladığı bildirildi. Alsak mı $135?

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
1: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel'den.
2: Prime Comp.

0: Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
1: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
0: Prime Computers'lerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
3: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
6: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alva'da.

0: exit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı. Pilot garaj yolda
1: ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
0: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışsın. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000'ye uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol. Şansa kalmaz
7: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Ne var sırada, Denizbank burada.
8: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
9: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
10: Ne var sırada, Denizbank burada. Bankam Tombank kartıma
11: gir. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2 milyon 391 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
12: Chery. PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen al.

0: afiyetle ye.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10

hafta başladı. Ayın da ikinci haftası yavaş yavaş yaklaşıyor. LGS sınavı, Dünya Kupası maçları, yaz tatili ve El Nino diye korkuyorum işin doğrusu. Çünkü daha bu Afrika dalgası sıcaklıklarının bir şey olmadığını, El Nino'da bugüne kadar görmediğimiz sıcaklıkları göreceğimizi söylüyor uzmanlar, biliyorsunuz. Beni oldukça tedirgin ediyor bu konu. Son derece de sıkıyor, ne yalan söyleyeyim. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Yavaş yavaş müsaade istiyorum. Bugün de hava sıcaklıkların yüksek olduğu ve yükselmeye de devam edeceği bir gün. O yüzden tedbirli olun, dışarı çıkarken ona göre giyinin. Tabii kapalı alanlara girildiğinde, özellikle ofislere, şirketlere, içeride çalışmaya devam edildiğinde inanılmaz bir klima. Bu da tam bir hastalığa davetiye. Üzerinize bir şey almayı unutmayın. O yüzden ben gidiyorum. Harika bir pazartesi olsun. Yarın sabah, salı sabahında görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın.

0: tek reklam.
1: Vanon seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

0: basın sunuyor.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 8 Haziran Pazartesi, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlıyoruz. İsrail, İran'ın 4 şehrini hedef aldı. Bu haber şu dakikalarda pek çok sitede manşette. Amerikan Başkanı Trump'ın İran'ın saldırıları sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu'yu arayıp misillemeyi ertele dediği bildirilmişti. Ancak İsrail gece yarısı İran'ın 4 kentini vurdu. Saldırının ardından İran'dan İsrail'e füze atışları yapıldı. Tahran yönetimi İsrail'in Lübnan'daki operasyonlarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulundu. Devam edelim Sabah gazetesiyle. Logonun hemen yanında dikkat çeken başlık, efsane başkan rekorla döndü. Fenerbahçe'de seçimi Aziz Yıldırım kazandı. Olağanüstü kongrede Aziz Yıldırım rakibi Hakan Safi'ye 7.318 oy fark attı. 8 yıl aradan sonra tekrar başkanlık koltuğuna otururken camiaya birlik mesajı verdi. Şimdi gözler seçilecek teknik direktör ve yapılacak transferlere çevrildi. Ve Hürriyet manşette bir özel haber var. 10 aylık esaret bitti. Hürriyet'in geçen hafta gündeme getirdiği Zeytinburnu açıklarında demirli gemideki 4 denizcinin 10 aylık esareti son buldu. Denizcilik kuralları gereği gemi boş bırakılamıyordu. Mürettebattan 4 kişi mecburen gemide kaldı. Gemiciler 10 ayı bulan

0: esaretlerinin 9 ayında maaş da alamadı. Gemicilerin yardım talebini Hürriyet duyurdu. Hürriyet'in haberi üzerine 4 denizci önceki gün karaya çıkarıldı. Denizciler ülkelerine dönecek. Ara yerel seçim Cumhur İttifakı'nın bir başka başlık dikkat çeken 27 parti Tokat Gümüşhane ve Nevşehir'deki 6 beldede başkanlık için yarıştı. Seçimde 5 beldeyi Cumhur İttifakı, 1 beldeyi CHP kazandı. Geçiyoruz Milliyet'e. Manşet Milliyet'te: İsrail defol, Arnavutluk'ta Trump'ın damadının şirketinin milyarlık turizm projesi sokakları karıştırdı. Projeyi İsrail bağlantılı siyasi bir dayatma olarak gören halk İsrail defol sloganları atıyor. İki kentte otokoça silahlı saldırı bir başka başlık dikkat çeken. Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren otokoçun İstanbul'daki genel müdürlük binasına dün sabah silahlı saldırı düzenlendi. Uzun namlulu silahlarla ateş açtıktan sonra ticari taksiyle olay yerinden kaçan maskeli iki saldırgan kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Benzer bir olay da Antalya'da yaşandı. Kepez'deki otokoç araç galerisine saat 15.30'da silahlı ateş açıldı. Sözcünün manşetine bakalım şimdi. Gelir sabit, cüzdan boş, hayat zamlı. Memurlar Sendikası Başkanı Cengiz milyonların durumunu böyle tanımladı. Tuncay Cengiz, milyonların derin sefalete sürüklendiğini belirtti. Mevcut tabloyu geçim trajedisi diye niteledi. Memur, işçi, emekli kaybediyor dedi, çözüm istedi. Adalet hemen şimdi bir başka başlık Sözcü'de. Yargı eliyle siyasetin dizaynına eski AK Partililer böyle isyan etti. Hüseyin Çelik, adalette, demokraside, liyakatte dibe vurduk dedi. Haşim Kılıç, hukukta sorunlar keyfi siyasi davranışlarla arttı dedi.
1: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Hem otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde yol trafiğe kapatılıyor. Diğer platformdan iki yönlü olarak giriş geliş sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
2: Next. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
5: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüytürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya e-devletten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
8: Ne istersen Neon1.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
11: Sen ne istersen ol.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Migros'ta hediyeli günler başladı. 7-9 Haziran tarihleri arasında evcil hayvan mama ve aksesuarları

0: 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: yakalayın.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh. Şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
8: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
9: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
11: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tarzı.

0: 콤 제네데.
1: altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: Hep tatil mutluluğu. Jolly, Jolly
4: Bu. Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
5: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avva'da.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol.

Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücret.

0: ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Ayrans
1: diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr.

0: tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique açık havada kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
4: Bu banka benim.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde hava parçalı, az bulutlu. Marmara'da Poyraz sert ve serin esiyor. Ege'de ise karayel serinlik veriyor. Akdeniz'de de lodos nemli esiyor. Trakya, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olun.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop,
2: kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
1: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
2: Dardanel'den. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Erikli, bizim çocukların coşkusuna

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?

0: artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Geçmişten biri veya yarım kalmış bir hikaye tekrar hayatına girecek.
7: Yardım edin!
6: Aşk işleri belli olmaz.
7: Kimse yapma!
6: Ben bugün şanslı günümdeyim sanırım.
8: Belki ben de öyle.
6: Ama sadece aşk değil, yani çatışma da olabilir. Hatta her ikisi birden ters gelmiş.
9: Umarım bir daha görüşmeyiz.
6: Zaten bir daha karşılaşırsak bugünün bir tesadüf olmadığı ortaya çıkacak, biliyorsun değil mi?
9: Tek dileğim bir daha karşılaşmamak.
10: Yeni dizi Doğan'ın Kanunu 10 Haziran Çarşamba Star'da.
11: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
1: Gri klimada o mu, bu mu, yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
7: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
8: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Gerçek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Vava Cars. Gerçek reklam.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar

0: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique açık havada kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.

0: fíjate.
1: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
5: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
9: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
10: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
11: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu Akü bir numara.
12: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
13: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
14: Akakçe.
15: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşün.

0: agesa.com.tr'de.
1: Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
2: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
1: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe'de 2. Aziz Yıldırım dönemi başladı. Olağanüstü genel kurulda 27.138 oyun 17.245'ini alan Yıldırım, rakibi Hakan Safi'yi geride bırakarak 8 yıl sonra tekrar başkan oldu. Yıldırım şampiyonluk sözü verdi. Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe Beko oldu. Anadolu Efes'i uzatmaların ardından 102-93 yenen Sarı Lacivertliler üst üste 3. kez finalde mücadele edecek. Fenerbahçe Beko'nun finaldeki rakibi bugün Bahçeşehir Koleji Beşiktaş Gain maçının ardından belli olacak. Bahçeşehir'in 2-1 üstün olduğu serinin 4. maçı saat 20'de başlayacak. Fransa Açık'ta şampiyon Zverev Toprak Kort'ta düzenlenen turnuvanın tek erkekler şampiyonu İtalyan Flavio Cobolli'yi 3-2 yenen dünya 3 numarası Alexander Zverev oldu. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde hava parçalı, az bulutlu. Marmara'da Poyraz sert ve serin esiyor. Ege'de ise karayel serinlik veriyor. Akdeniz'de de lodos nemli esiyor. Trakya, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyiyle Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olun.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Tem Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde yol trafiğe kapatılıyor. Diğer platformdan iki yönlü olarak giriş geliş sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS sizin için seçti. Kavuşma.

0: hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com.

0: Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Empara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Empara'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: Empara, Empara, bankanın güzeli.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
7: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

0: Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Pilot Garaj Şoka Ekspertiz.
6: Birikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
5: Pilot Garaj Şoka Ekspertiz.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
10: Hangi Kredi? Bankam.com Bank kartıma gir.
11: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
12: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
14: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
13: Bravo Vodafone.
15: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
16: Kral Pop Radyo'yu dünyanın her yerinden kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

0: direkt reklam.
1: One on seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al.
0: Direkt reklam.

0: Kral Pop Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 8 Haziran Pazartesi, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Masada çözüme yaklaşılmışken saha bir anda hareketlendi. Önce İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a ait altyapıyı hedef aldı. Ardından İran'dan İsrail'e füze atışları yapıldı. İsrail ise Amerikan Başkanı Trump'ın misilleme yapmayın çağrısına uymadı. İran'da 5 kenti vurdu. Trump saldırılar sırasında İran'a seslendi. Eğlendiniz artık yeter, durun ve anlaşma yapın dedi. CHP'de yarın meclisteki grup toplantısında kürsüye kimin çıkacağı merak konusu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına göre yarın kürsüde Kılıçdaroğlu olacak. Grup Başkanı Özgür Özel'in de kurmaylarıyla bir araya gelerek son kararını vermesi bekleniyor. Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de toplam 6 beldede seçim yapıldı. 6 beldeden 4'ünü AK Parti, 1'ini MHP, 1'ini CHP kazandı. Tokat'ın Bağtaş'ı ve Yolüstü beldelerini AK Parti aldı. Kuşçu

0: beldesinde MHP, Çevrecik beldesinde ise CHP sandıktan birinci çıktı. Nevşehir Mustafa Paşa ile Gümüşhane'nin Tekke beldelerini de AK Parti aldı. Ermenistan'da halk sandığa gitti. Mevcut Başbakan Paşinyan'ın lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi oyların %51'ini alarak birinci parti oldu. Paşinyan zaferini ilan etti. LGS için geri sayım sürüyor. 13 Haziran'da yapılacak sınava 1 milyondan fazla öğrenci katılacak. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede yağış az noktada var. Bugün İstanbul puslu 28, Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir parçalı bulutlu 35, Bursa parçalı bulutlu 32, Antalya parçalı bulutlu 28 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe'de 2. Aziz Yıldırım dönemi başladı. Olağanüstü genel kurulda 27.138 oyun 17.245'ini alan Yıldırım, rakibi Hakan Safi'yi geride bırakarak 8 yıl sonra tekrar başkan oldu. Yıldırım şampiyonluk sözü verdi. Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe Beko oldu. Anadolu Efes'i uzatmaların ardından 102-93 yenen Sarı Lacivertliler üst üste 3. kez finalde mücadele edecek. Fenerbahçe Beko'nun finaldeki rakibi bugün Bahçeşehir Koleji Beşiktaş Gain maçının ardından belli olacak. Bahçeşehir'in 2-1 üstün olduğu serinin 4. maçı saat 20'de başlayacak. Fransa Açık'ta şampiyon Zverev Toprak Kort'ta düzenlenen turnuvanın tek erkekler şampiyonu İtalyan Flavio Cobolli'yi 3-2 yenen dünya 3 numarası Alexander Zverev oldu.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Güzel bir hafta diliyorum sizlere. Bu hafta neleri yapacaksınız? Plan program hazırladınız mı? Yoksa ne gelirse karşılayacağız bu hafta mı diyorsunuz? Bir şeyleri ertelediğiniz varsa bu hafta o ertelediğiniz işleri mesela tamamlayabilirsiniz. Sahi insanlar en çok neyi erteliyormuş biliyor musunuz? Bir araştırma var. Doktor randevusu diye düşünebilirsiniz. Değil, doktor randevuları pek ertelenmiyor. Neyi ertelemek isterdiniz? Mesela vergi ödemeleri? Hayır. İsterseniz yani geciktirmeyi deneyin. Ödeme emri karşınıza çıkar bir hafta içinde. Genellikle kendimiz için yapmak istediklerimizi erteliyoruz. İşte o bir gitar kursu, yabancı dil kursu, yürüyüş planı, yeni bir spor aktivitesi. Hayır. Çünkü insan başkalarına verdiği sözleri kendine verdiği sözlerden daha ciddiye alıyor. Bugün kendinize verdiğiniz bir sözü hatırlamanın günü olsun. 8 Haziran. Düşünün bakalım kendinize ne söz verdiniz ve neyi hayata geçiremediniz.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: zaman burada.
1: Deniz Mark soruyor, ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
2: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Deniz Bank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: Yakın zamanda yeni biriyle tanıştınız mı? Belki iş ortamında, belki sosyal ilişkilerinizde. Bir kafedesiniz, telefonunuzu masaya koydunuz ya da çantanızda, üzerinizde ve yeni tanıştığınız kişi geldi, o da telefonu bir yere koyacak. Ekranı yukarı bakacak şekilde mi koydu, ters mi koydu, yoksa o da cebinde, çantasında mı tutuyor? Bakın, bunlar önemli. Artık ilginçtir, iletişimde beden dili çok önemlidir. Beden dilinin bir parçası gibi kullanılmaya başlanmış cep telefonlarımız ve böyle değerlendiriliyor. Davranış araştırmalarında da karşıma çıktı. Telefonu nasıl kullandığımız bizi ele veriyor. Telefonun masada görünür olmasıyla sohbet kalitesi etkilenebiliyor ve bunu bilen biz her an gelebilecek bildirime hazır bekliyoruz. Dürüst olalım, telefonunuz şu an nerede? Hadi bir söyleyin.
1: Meğer soğuk değilmiş ellerin, yok avuçlarımda. Meğerse gözlerinin perdesisin bakışlarımda. Meğerse onca zaman yüreğimi saran duman. Sen asla

2000'lerin başında navigasyon kullanan dinleyicilerim var mı? Ben kullanıyordum. Özellikle farklı şehirlere gideceğimde ya da ülke dışına çıkacaksam navigasyon işime yarıyordu. O zamanlar navigasyonlar tabii telefonlarımız gibi değil, yine GPS bağlantısı olan ama harici aygıtlardı. Hatırlıyorum da çok da teknolojik geliyordu insanlara. Vay canına, bu nasıl şimdi, bizi nereden görüyor bu insanlar? Bizi mi takip ediyorlar da bu yolları veriyorlar diye genellikle sorulurdu arabaya bindikleri zaman. O zaman da yaptığım bir şey vardı. Bugün de aynı şeyi yapıyorum. Navigasyonun önerdiği yolu genellikle kullanmamayı tercih ediyorum. Ya bu bir tercih değil aslında. Bilinçli yaptığım bir şey de değil muhtemelen. Bunun bana özel olmadığını da Türkiye'de de kullanılan bir navigasyon markasının yaptığı araştırma, daha doğrusu veride karşıma çıktı. Genellikle kullanıcılar en tanıdık yolu arıyor diye bir sonuç var. İnsanlar zaman zaman daha hızlı rotaları bırakıp alıştıkları güzergahları tercih ediyor ve bu da trafik yoğunluğunun artmasına sebep olabiliyor diye bir

sonuç çıkarmışlar. Hayatta da çoğu zaman aynı şeyi yapmıyor muyuz? Çoğu zaman bildiğimiz yollardan gitmeyi tercih ediyoruz. Orada karşılaşacağımız sıkıntılar olduğunu öngörebilsek bile yine de bildiğimiz yolu tercih ediyoruz.

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen o.
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil budur hissi.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
11: Hangi kredi? Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

Aramızda genç dinleyicilerimiz varsa, iş hayatına yeni atılmış olanlar, ilk maaşını henüz yeni alanlar ya da almak için bekleyenler, ne güzeldir o heyecan değil mi? Peki siz hatırlıyor musunuz ilk maaşınızı nasıl aldığınızı, onun heyecanı ya da hissettirdiği? Evet, miktarını unutmuş olabilirsiniz ama hissettirdiğini muhtemelen unutmamışsınızdır. Çünkü bununla ilgili bir iş yaşam araştırmasında da bahsedilmiş, insanlar ilk kazandıkları paranın değerini sonraki yıllarda kazandıkları çok daha büyük paralardan farklı hatırlıyor diye bir sonuç çıkıyor. Ben de düşünüyorum da, tabii çok oldu, 30 sene olmuştur yani o ilk kazandığım para. Yerel bir televizyon kanalında çalışmaya başlamıştım. Parayı alınca ne yapacağımı bilememiştim. Daha komiği, 3 günde bitmişti bir de o para. Hem çok az olduğu için hem de nasıl kullanacağımı bilemediğim için. Yani bana hissettirdiği şey paranın gelip geçici olduğuna dair aslında. Mesele para da değil, ilk kez kendi emeğinin karşılığını almak. O hissin yaşı olmuyor.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde hava parçalı, az bulutlu. Marmara'da Poyraz sert ve serin esiyor. Ege'de ise karayel serinlik veriyor. Akdeniz'de de lodos nemli esiyor. Trakya, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olun.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. İyi haftalar diliyorum. Ben Mert Rusçuklu. Sabah haberlere bakarken robotlarla alakalı, özellikle Japon teknolojileri, Çin teknolojileriyle alakalı birçok haber çıktı karşıma. Bir de biliyoruz artık algoritmalar yönettiği için bu haber akışlarını, bir haber ilgini çektiyse benzerini peş peşe göndermeye başlıyorlar. Bir yankı odasının içine hapsediyorlar. Benim de karşıma çok çıktı. Bir sabah kafeye gidiyoruz. Aklıma geldi. Robot sipariş oluyor mesela. Böyle örnekler var. Kahveyi robot hazırlıyor. Hesabı yapay zeka kesiyor. Yani kimse yok kasa diye bir şey, kavram da yok artık. Ve bunu kullanmaya başlayan ülkeler var. Önümüzdeki yıllarda hizmet sektöründe çok daha fazla otomasyon olacağına dair işte haberler paylaşıldı. Tabii akla da şu soru geliyor, benim aklıma geldi yani. İnsanlar kusursuz hizmet mi ister yoksa samimi hizmet mi ister? Ben orada mesela ikilemde kalıyorum. Kusursuz hizmet değil beklentim. Samimiyet, günaydın diyebilmek, hal hatır sorabilmek. Benim için cevabı bu. Sizin için ne?

0: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Günün her saati Combo.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili serviste

0: Burası.
1: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin

fazla. Şu an işinde mesaisinde olanlara soralım. Yakın zamanda bir iş yaşam araştırmasına denk geldiniz mi? Zaman zaman büyük şirketler bu tarz iş yaşam araştırmaları yaparlar personeline. O dinamizmi kaybetmemek için, beklentilerini anlamak için. Ve bunlar da kamuoyuyla paylaşılır. Onlardan biri, insanlar en çok nerede yalan söylüyor ya da söylemeyi tercih ediyor diye. Tabii kötü bir şey yalan. Ama maalesef hayatın içinde böyle bir şey var. İnsanlar en çok nerede beyaz yalan söylüyor? İş görüşmelerinde mi? Hayır, alışverişte mi? Hayır, en çok şu cümle denilmiş, 5 dakikaya oradayım. Yani zaman planlaması yaparken yalan söylediğimiz ortaya çıkmış. Zaman tahmini konusunda daha iyimseriz anladığım kadarıyla. Buna yalan demek istemiyorsanız da. Ve kabul edelim, o 5 dakika bazen 20 dakika oluyor, bazen 25 dakika oluyor. Trafik oluyor, başka bahaneler oluyor. Şimdi diyebilirsiniz tabii yani. İyi de yalan değil ki bu. İnsan bazen zamanlamayı tutturamaz diye de düşünebilirsiniz.

Sıcak bir Haziran diye şöyle bir başlasak aklına geliyor hemen. Sıcak bir Haziran. Denizin serin masmavi sularında, güneşin o ısıtıcı, kavurucu etkisinde serinlemek. Böyle bir cümleye başladığımızda akla hemen ne geliyor? Aa, beraberinde tatil reklamı çıkacak herhalde diye. Hakikaten de öyle. Bunlar tabii bizim direkt algımıza müdahale eden şeyler. Aklımıza tatil düşsün, insanlar tatil satın alsın ve mükemmel tatili hayal etsin diye bu tarz reklamlar yapılıyor. Peki mükemmel tatil diye bir şey var mı? Çok tartışılır. Bir tatil rezervasyon sitesinden örnek vereyim size. İnsanlar tatilden döndükten sonra en çok neyi hatırlıyormuş biliyor musunuz? Kusursuz geçen tatil günlerini değil, aksilikleri, yaşananları, kaybolan çantasını, kaybolan gözlüğünü ya da karıştırdıkları sokakları, kaçırdıkları otobüsü, başlarına gelen komik olayları. Evet, hafıza ilginç çalışıyor. Mükemmel anlarımızı değil, tatildeyken özellikle mükemmel anları değil, hikayesi olan anları saklıyor denilmiş. Bu yüzden de belki hayat kusursuz değil, anlatacak hikayesi olana hayat gayet güzeldir. Aksiliğiyle, iyisiyle, kötüsüyle tatillerde yaşanır, biter. Ama biz yine de verdik parasını en iyisini yaşayalım arkadaş diyoruz da öyle olmuyor işte.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin

0: ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
12: Hep tatil mutluluğu. Jolly,
13: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
14: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
15: Neova.

Belki şu anda işinde mesaisinde yoğun bir anda çalışırken stresi artmış, bir taraftan da kulak misafir oluyor bize. Belki çok güzel haberler almamış, yorulmuş, artık yeter dediğin bir andasın. Bilemiyorum, belki de keyfin yerinde. Her yerden dinliyorlar bizi, Türkiye'nin dört bir köşesinden. Milyonlarca insana sesleniyoruz. Herkesin farklı halleri var. O yüzden şu an ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim. Şu an yaşadığınız anın, şu an yaşadığınız

Hayatın hangi kısmını yıllar sonra özleyeceksiniz bir düşünsenize. Belki şu an şikayet ettiğiniz iş temposunu, belki çocuklarınızın bu yaşını, belki bugün her gün gördüğünüz insanları. Evet, geçmişi hatırlarken zor anları değil de anlamlı anları sakladığımız söylenir. Düşünsenize, geçmişten günümüze ne getirdik? Bazen insanın kendine şu soruyu sorması gerekiyor belki de. Eğer 10 yıl sonra bugünü hatırlayacaksam, bugünün hangi kısmını hatırlamak isterdim? Belki vereceğiniz cevap, bugünün geri kalanını değiştirebilir. Ha, nereden aklına geldi bunu sordun derseniz, yeni bir belgesel üzerine çalışıyorum. Konu Alzheimer ve demans. Beni çok etkiledi. İçine girdikçe daha da etkilendim ve kendime bu soruları sormaya başladım artık. Eğer bir gün dönüp bugünü özlersem, bugün de neyi arardım? Belki sizin de bir cevabınız vardır. Güzel bir gün diliyorum. Kral Pop'ta birlikteydik. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe'de 2. Aziz Yıldırım dönemi resmen başladı. Olağanüstü Genel Kurul'da 27.138 oyun 17.245'ini alan Yıldırım, rakibi Hakan Safi'yi geride bırakarak 8 yıl sonra tekrar başkan oldu. Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe Beko'nun rakibi bu akşam belli oluyor. Bahçeşehir Koleji Beşiktaş Gain maçı saat 20'de başlayacak. Fransa Açık'ta Şampiyon Zverev Toprak Kort'ta düzenlenen turnuvanın tek erkekler şampiyonu İtalyan Flavio Cobelli'yi 3-2 ile geçen dünya 3 numarası Alexander Zverev oldu.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Hem otoyolu hem de Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde yol trafiğe kapatılıyor. Diğer platformdan iki yönlü olarak giriş geliş sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
1: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
2: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: afiyetle ye.
1: Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
2: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
1: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

0: güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.

0: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
1: Ne istersen Neon1.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: Tek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Kral Pop Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 8 Haziran Pazartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Amerika ve İran arasında anlaşma beklenirken çatışmalar yeniden başladı. İran, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi Dahiye mahallesini vurması üzerine misilleme yaptı. Tahran'ın 8 Nisan'dan bu yana ilk kez İsrail'e hedef alan füze saldırısının ardından İsrail'den de misilleme geldi. Karşılıklı saldırıların ardından İran ordusu saldırıları durdurduğunu açıkladı. Amerikan Başkanı Trump da İsrail ve İran ateşe son vermeli açıklaması yaptı. Ardından taraflar ateşkes istiyor diye yazdı. Filipinler 7,8'e sallandı. Pek çok binanın yıkıldığı deprem sonrası en az 14 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısını kim yapacak sorusu hala yanıt bulmadı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu yarın yapılacak toplantıda kürsüde olacağını söylemişti. Grup Başkanı Özel de bugün grup toplantısını ben yapacağım dedi. Özel Kılıçdaroğlu'na kurultay başvurusuna işleme al çağrısı da yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi bir il teşkilatını daha feshetti. MHP'nin Konya İl Teşkilatı görevden alındı. Yeni il başkanı atanan il sayısı 15'e yükseldi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde çocuk parkına pompalı tüfekle ateş açıldı. 6'sı çocuk, 10 kişi yaralandı. 18 yaşındaki 2 şüpheli gözaltında. İstanbul Valiliği havaların ısınmasıyla beraber yangın riskine karşı kent genelinde ormanlık alanlara giriş ve çıkışları yasakladı. Bugünden itibaren 15 Ekim'e dek sadece izin verilen mesire alanlarında piknik yapılabilecek. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre iç kesimlerde sağanaklar sürüyor. Sıcaklık güneyde 2 ila 3 derece daha artıyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 28, Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir parçalı bulutlu 34, Bursa parçalı bulutlu 30, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Yurt genelinde hava parçalı, az bulutlu. Marmara'da Poyraz sert ve serin esiyor. Ege'de ise karayel serinlik veriyor. Akdeniz'de de lodos nemli esiyor. Trakya, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyon, Karahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyiyle Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olun.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
0: Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti. Akıyor.

8 Haziran ve Pazartesi, yepyeni bir haftanın başlangıcı. Haziran ayının ikinci haftasına başladık. Öncelikle iyi haftalar, iyi güzel haberler aldığımız, keyifli, mutlu, huzurlu, sağlıklı olduğumuz bir hafta temennim. İş yerinde bizi dinleyen, çalışan herkese iyi çalışmalarla ve trafikteki dinleyicilerimize de iyi yolculuklar dileyerek başlayalım. Önümüzdeki iki saatinizde gündemde konular ama en önemlisi harika şarkılar var. Kral Pop Radyo Top 20 listesinin zirvesindeki şarkıyla devam edeceğiz. Ajda Pekkan Manifest ortaklığı Hileli. Ayrıca hatırlatayım, tüm listelerimize, yepyeni müzik haberlerine ve bize özel içeriklere kralmusic.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Herkese merhaba.

0: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
1: Dardanel'den. Gri klimada o mu, bu mu? Yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: Bütün çocuklar sahada. Ülker hep yanlarında.
1: Geçmişten biri veya yarım kalmış bir hikaye tekrar hayatına girecek.
2: Yardım edin!
1: Aşk işleri belli olmaz.
2: Kimse yok
3: mu? Bugün şanslı günümdeyim sanırım.
4: Belki ben de öyle.
1: Ama sadece aşk değil, yani çatışma da olabilir. Hatta her ikisi birden

0: ters gelmiş.
1: Umarım bir daha görüşmeyiz.
2: Zaten bir daha karşılaşırsak bugünün bir tesadüf olmadığı ortaya çıkacak, biliyorsun değil mi?
1: Tek dileğim bir daha karşılaşmamak.
3: Yeni dizi Doğan'ın Kanunu 10 Haziran Çarşamba Star'da.

Haber merkezimiz hava durumu raporlarını yakından takip ediyor ama gündem başlıklarından biri olduğu için özellikle bugün 30 ilimizde sağanak yağış uyarısı vardı. Yeni haftaya başladık. Ayrıca 9 ilimizde ise hava sıcaklığı yaz değerlerinin üzerine yükseliyor olacak. 38 dereceyi bulacak sıcaklıklar yaşanacak bazı illerimizde. Bulunduğunuz bölgelerdeki hava durumu raporlarını dikkatle takip ederek özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın öğle saatlerine dikkat etmesini öneririz biz de meteoroloji uzman görüşleriyle birlikte. Yaz mevsiminin Haziran ayındayız ve 8 Haziran Pazartesi yeni bir haftaya başladık. Şarkılarla en iyileriyle devam ediyoruz. Ankara Ekos, Beni Al, Pop'un Kralı.

Sinema salonlarında Haziran ayında da birbirinden önemli yapımlar izleyiciyle buluşacaklar ve bu rekabette He-Man filmi aslında uzun süredir beklediğimiz bir yapımdı. Süreçle ilgili de yakından takip ettiğimiz kült olan çizgi film artık sinemaya uyarlandı diye sevinçle beklediğimiz yapımdı. Ülkemizde gösterime girmeyecek. ABD gişesinde de 30-35 milyon dolar arası gişe hasılatı elde etti. Ama aynı tarihte vizyonda buluşan korkunç bir film serisinin yeni filmi de 55 milyon dolara hasılat yaptı. Ya beklenenin bir tık altında kaldı diyebiliriz He-Man filmi için. Ülkemizde de sinema salonları sürecini uluslararası platformlarda tamamlandığında dijital platformda yayınlanacak. Bu şekilde izleyebileceğiz. Şu anki süreç bu şekilde işliyor He-Man filmi için. Tabii önümüzdeki haftalarda da yepyeni çok özel yapımların izleyiciyle buluşacağını planlanan takvim doğrultusunda söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde de bugünlerin ülkemizdeki gişe başarısına göz atmaya devam edeceğiz. Şimdi Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da kraliçemizi dinleyelim. Ey aşk popun kralında.

Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel.

hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcıların

0: yolunda sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: puanlar ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Bankam Tombank kartıma değil. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
9: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
10: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da ona katlıyoruz.

rapor geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. Eurostat verileri bunlar. 2025 yılında Avrupa Birliği'nde 20-64 yaş grubundaki tam zamanlı, yarı zamanlı çalışanların haftalık çalışma süresi ortalama 35,9 saate düştü. Bu gerileme ile ilgili son 10 yılda belli başlı raporlar vardı zaten çalışma süreleriyle alakalı. Bu süre 2015 yılında 1 saat fazlaydı ayrıca. AB ülkeleri arasında en uzun çalışma haftası 39,6 saatte Yunanistan'da kaydedilmiş. Bulgaristan ve Polonya 38,7 saat haftada çalışıyor ortalamada. Litvanya'da ise 38,4 saat. Ülkemizde ise TÜİK Mart ayı verilerine göre ortalama haftalık çalışma süresi 41,7 saat olarak gerçekleşti. Bu konuda zirvede olduğumuzu söyleyebiliriz. Yunanistan'la birlikte Avrupa Birliği ülkelerinde en çok çalışan ülkelerden biri de Yunanistan olduğu raporuyla birlikte. En uzun çalışan ülke olarak çalışan herkese kolay gelsin bir kez daha ileteyim. Ve Kral Pop Radyo'da şimdi Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün Dinle.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde hava parçalı, az bulutlu. Marmara'da Poyraz sert ve serin esiyor. Ege'de ise karayel serinlik veriyor. Akdeniz'de de lodos nemli esiyor. Trakya, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyon, Karahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Pop, pop, kral pop. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Hem otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde yol trafiğe kapatılıyor. Diğer platformdan iki yönlü olarak giriş geliş sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumu

Yeni haftaya başladık. Bu haftada öğrencilerimizin karne öncesi son sınav yoğunluğu temposu devam ediyor. Diğer tarafta ortaokuldan üniversiteye geçecek 8. sınıf öğrencilerimiz için LGS sınavı öncesi son hafta. Stresi yönetebilecekleri, artık bu dakikadan sonra motivasyona çok ihtiyaçları olduğu zaman aralığındayız. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Umarım hedeflediğiniz puanlara, yüzdelik dilimlere ulaşırsınız. İstediğiniz okullara kaydınızı yaptırabilirsiniz. Ama hep söylediğim ve çok önemli bir detay olduğunu bir kez daha hatırlatayım. Hayatın birçok sürprizi var. Çıkan sonuç itibariyle takılı kalmadan en iyi seçeneği bulacağınızdan hiç kuşkumuz yok. Daha önümüzde çok uzun zaman var nihayetinde. Ayrıca bu hafta Cuma günü eğitim öğretim, Cumartesi günü LGS sınavı gerçekleşeceği için tatil edildi. Cuma günü okullar tatil edilmiş oldu. Bir sonraki haftada YKS sınavı heyecanı kaldığı yerden devam edecek. Sonrasında ise zaten yaz tatiline tüm öğrencilerimiz başlıyor olacaklar. Ama bu iki kritik süreç tüm öğrencilerimize başarılar. Şimdi Kral Pop Radyo'da son haftaların çok sevdiğimiz şarkılarından biri daha, Serkan Nişancı'yla Eller Üzer dinleyelim.

0: Reklam.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Mobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 ay varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: afiyetle ye.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220

0: TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana, 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister o.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Ne var sırada, Denizbank burada.
3: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
4: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
2: Ne var sırada, Denizbank burada.
5: Pilot garaj şoför ekspertiz.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
7: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik, prestil arayanlara. 21

0: gezdin?
1: Hep tatil mutluluğu. Jolly, Jolly Bull.
2: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
3: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar Borusan Next.

0: Şakası.
1: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Az önce LGS konuştuk. Sınav cumartesi olacağı için cuma eğitim öğretime bir gün ara verildi. Bunun nedeni de A milli futbol takımımızın D grubundaki ilk mücadelesi. Avustralya ile karşılaşacağız ve 14 Haziran pazar günü sabah 07'de oynanacak mücadele. Ve D grubunda Dünya Kupası'nda ilk mücadelemizi başlatmış olacak bu karşılaşma. İki hazırlık maçında çok önemli futbol keyfi yaşattılar bize ve motivasyonumuz da çok yükseldi. Tüm futbolcularımıza, A milli takımımıza başarılar dileyelim. Programsa bir kez daha hatırlatayım. 14 Haziran'da Avustralya ile oynuyoruz. D grubundaki ikinci karşılaşmamız 20 Haziran 06'da oynanacak Paraguay ile. Üçüncü mücadele

Yeni haftaya başladık. Haftanın ilk günü öğleden sonrası akşamına doğru ilerliyor zaman. Bu arada A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi'nde ülkemizi başarıyla temsil etmeye devam ediyorlar. Dördüncü ve son maçımızı Bulgaristan'la oynadık ve 3-1'lik galibiyetimiz var. Şimdi ikinci etap mücadeleleri 17-21 Haziran'da Ankara'da yapılacak. Süreç ve detayları da paylaşmaya devam edeceğiz tarih yaklaşınca. Bugün doğum günü olan dinleyicilerimiz, sağlık diliyorum. En başta huzurla, mutlulukla, neşeyle, sevdiklerinizle nice güzel, harika yıllar diliyorum. İyi ki doğdunuz, doğum gününüz kutlu olsun. Kral Pop Radyo'da bu kez Linet dinleyelim.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Prime Komputeslerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: geldin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen o.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji.

0: enerji veriyor. Ne mutlu bana.
1: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
2: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve özel.

0: Üreticisi Yiğit Akı ileriye götürür.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık, pilot garaj, oto ekspertiz.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

0: elbet. Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın, AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de. İyi ki AGESA.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Haziran ayının ilk haftasını bitirdik, ikinci haftasına başladık. Bu hafta, hafta sonu itibariyle özellikle liselere geçiş sistemi sınavına girecek öğrencilerimiz ve velilerimiz için yoğun bir tempo ve stresi yüksek bir hafta. Tabii bununla baş etmenin ne kadar önemli olduğunu uzmanlar birçok platformla dile getiriyorlar, biz de değiniyoruz. Tüm öğrencilerimize bir kez daha başarılar diliyorum. Ayrıca bir hatırlatma, bu hafta sonu pazar günü Avustralya ile Dünya Kupası'ndaki ilk karşılaşmamızı oynayacağız. O yüzden cumartesi günü LGS sınavı var. Cuma günü de eğitim öğretime bir gün ara verilmiş oldu. Haftanın ilk gününden bir kez daha hatırlatmak istedim. Yarın saat 16'da Demir Ali Çelik ben, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da görüşmek üzere. Birazdan Bay J burada olacak. Hoşça kalın, iyi haftalar.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: A milli takım Dünya Kupası'ndaki evine ulaştı. Arizona'ya giden Ay Yıldızlılar D grubundaki ilk maçında pazar saat 7'de Avustralya ile karşılaşacak. Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına 8 yıl sonra rekorla döndü. 27.138 oyun 17.245'ini aldı. Olağanüstü genel kurulda Hakan Safi'yi geride bırakan Yıldırım camiaya şampiyonluk sözü verdi. Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe Beko'nun rakibi bu akşam belli oluyor. Beşiktaş Gain Bahçeşehir Koleji maçı saat 20'de başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Yurt genelinde hava parçalı, az bulutlu. Marmara'da Poyraz sert ve serin esiyor. Ege'de ise karayel serinlik veriyor. Akdeniz'de de lodos nemli esiyor. Trakya, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyiyle Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olun.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Hem otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde yol trafiğe kapatılıyor. Diğer platformdan iki yönlü olarak giriş geliş sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus Bay J'yi sunar.
7: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.

Pazartesi akşamı hepiniz hoş geldiniz. Burası Kral Pop Radyo ve şimdi ben Bay J haftalık yayınıma başlıyorum. Bu ilki. Daha bu hariç 4 programım daha olacak bu hafta. Oyuncak Monopoly parasıyla hazırlanmıyor bu programlar arkadaşlar. Lütfen sorumlu bir şekilde değerini bilerek dinleyin, yoksa çoktan ahretliğimi yaptım bırakır giderim Allah canımı almasın. Bak uyarıyorum. Vay babasının güzel canı. Ya sevgili dinleyiciler ya, yaz mevsimi sessiz sedasız geldi çattı. Daha kaç yaz göreceğim acaba diye sormayı bırakıp bu yazın tadını çıkartmak daha iyi bir fikir olabilir. Benim bu yıl gözlerimdeki değişikliği tolere etmem lazım. Uzağı göremiyorum, yakını da göremiyorum. Ancak yaklaşık 1,5 metre mesafedeki objelerin atomlarını sayabiliyorum. İlginç değil mi? Yani...

belli bir netlik var 1,5 metrede. Benim anlayamadığım bu mühendislik harikası yarısı uzağı yarısı yakını görmeyen gözlerimde hiçbir sağlık sorunu yok. Yok. Yani tedavi edilebilecek bir şey değil. Ve şu anda gece bir mekana gittiğimde uzaktan bir kadın görüyorum. Çok güzel. Konuşmak için yanına gidiyorum. Aşırı derecede çirkin. Biraz daha yaklaşınca gene güzel. E bu ne? Bu yüzden artık uzaktan güzel bir kadın gördüğüm zaman depar atıp burnunun dibine koşuyorum. Güzel kalsın diye. Bir haftada 3 kez dayak yedim. Ve geriye dönüp bakınca biraz hak ettiğime de inanıyorum. Allah'tan kadınlar erkekler gibi hunharca vurmuyor. Neyse. Şaka millet, şaka ya. Bunlar tabii ki mizah. İşin komedi tarafı da durum bu. Yani bekar olsam bir kankamı yanıma almadan dışarı çıkmak imkansız. Ömer, bu kız güzel mi tam karşıda duran? Abi o 65 yaşında bir adam. Ömer. Şuradaki adam bana mı bakıyor Ömer? Abi çok güzel bir kadın o. Ömer şu kıza sorsana sevgilisi var mı? Bence tam şu anda öpüşüyorlar zaten. Ondan sonra karım pazardan yamuk yumuk sebze meyve alınca kızıyor. Bana ne yapayım yani, pardon, düzgün olanları görebildiğim mesafe 1,5 metre, oradan da elim yetişmiyor. Allah Allah ya, zerzebata yetişemiyorum. Ama hayatın güzel tarafı, insan yaş aldıkça kusurlarıyla yaşamayı öğreniyor, biliyor musun? Çünkü başka çaresi yok. Ne yapacaksın ki? Ne yapacaksın? Eskiden her şeyi düzeltmeye çalışıyordum. Şimdi bazı şeyleri olduğu gibi kabul ediyorum. Mesela gözlerim bozuk, saçlarımın bir kısmı emekli oldu. Eklemlerim sabah benimle toplantı yapmadan çalışmaya başlamıyor. Evet çocuklar, bugün hangi yöne doğru geçebiliyoruz? Dün batı yönüne dönebildik, döndük, buna karar verilmişti. Bugün şimali oylamayı açıyorum. Gençken insan sonsuza kadar yaşayacağını zannediyor. Ben hep söylüyorum bunu. Orta yaşa gelince de sonsuza kadar yaşayamayacağını öğreniyor. O noktadan sonra geriye kalan zamanın tadını çıkartmak önemli olan. İyi bir yemek, iyi bir dost, iyi bir şarkı ve tabii ki karının marketten aldığını eğri salatalıklarla kavga etmesini izlemek paha biçilmez bir manzara arkadaşlar. Çok üzülmeyin, bayağı görüyorum bu arada. Yani sırf uzağı ve sırf yakını göremeyen birine göre ortada bir yerde iyiyim şükür. Bir tek geçen gün pazarda bir karpuza uzun uzun baktım. Adam geldi, alacak mısınız dedi. Yok dedim, ben karpuz olduğundan emin olmaya çalışıyorum. Kral Pop Radyo'da yayın devam ediyor. Bayce'ye ben şimdi biraz müzik dinleyelim. Ben de bu sırada stüdyodaki klimamı, haber spikerimi...

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
4: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
5: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
6: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
7: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
8: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
10: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
7: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
8: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
10: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
11: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
10: Sen ne istersen ol.
7: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
8: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.

0: Puskusu'na, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: afiyetle.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan

önem hatırlamıyorum hayatımda. İki şık var. Ya problem her şeyin çok pahalı olmasında ya da maaşımda. İkisinden biri. Hayır, benim anlamadığım şirketler fiyatları maliyetler arttığı için arttırıyor. Bizde de mesela Bay J maliyetleri arttı diye bir açıklama yapamıyor muyuz? Yani reklam birim fiyatı misal 10 birimse 12 birim yapsınlar. Ama yoo, Bay J zaten Bursan sesini çıkartmaz. Tabii canım. Ne gerek var reklam verenler? Reklam verenler tatlı güzel hayatlarını yaşamaya devam etsinler. Aa, evet. Bay J zaten kim ki? Tüm bu ürünlerin satılmasını sağlayan, tarihte benzeri görülmemiş müthiş bir showman parçasından başka bir şey değil. Öyle değil mi? Kral Pop Radyo burası. Evet milletim, maalesef size doğruyu söylüyorum. Ucuzluk marketi artık pahalı geliyor. Ben de gittim devasa bir gross markette. Şey diye düşündüm, büyük oranlarda alırsam daha ucuza gelir diye. Nasıl büyük mağaza ve sadece gıda da değil, aklınıza gelen her şeyi satıyorlar. 1,5 saat dolaştım ve eve neyle gittim biliyor musunuz? Bir levrek ve 40 fonksiyonlu masaj koltuğuyla. Varmış paran işte Bay J. Yok be kankam, gelir vergisi ikinci taksidini ezdim. Ayın 31'inde o para yok şimdi. Bir de şey duydum, haciz geldiği zaman ancak 2 tane olan şeyleri haciz edebiliyorlar. Mesela 2 tane laptop varsa 1 tanesini haciz ediyor. Ayrıca kullanımı zorunlu eşyaları da haciz edemiyorlarmış. Ve bence 125 bin liralık bir masaj koltuğu bu konjonktürde en zorunlu eşyalardan biri. Levreye el koyabilirler isterlerse, aşağıda rögarın içinde duruyor. Her sene Haziran ayında sızlanmaya başlıyorum maddiyatla alakalı. Şubat'a kadar sürer bu. İlk zamlı maaşı alana kadar. Sonra Mart, Nisan, Mayıs hop yine bik bik bik bik bik bik bik bik bik bik bik bik bik bik bik bik konuşmaya başlıyorum. Bu benim yaşam rutinim oldu. Karım da sanırsın sertifikalı yaşam koçu, ruhsal arınma gurusu. Aşkım diyor, parasızım, param yok, param yok dersen para enerjisini kendine uzaklaştırır, itersin. Çok şükür, ne kadar zenginim, her şeyim var diyeceksin. Bak dedi, sana birkaç olumlama cümlesi vereceğim, onları oku sürekli, tamam mı? Tamam dedim. Birincisi şöyle, para bana hayatın her alanından kolaylıkla ve neşeyle gelir. Cümle fena değil, beni bozan neşe kelimesi. Hayır, sizden neşeyle gelen parayı canlandırmanızı istiyorum. Neşeyle falan gelmiyor bana para. Alacaklılardan kaçan bir suçlu gibi dolana dolana sağdan soldan. İkinci cümle, finansal özgürlüğümü kucaklıyorum ve bolluk içinde yaşamayı hak ediyorum. Tabii de ben bunu 30 yıldır söylüyorum. Bir işe yarasaydı hak ettiğimi alırdım. Külliyen yalan ya. 3, gelirim her gün katlanarak artıyor. Bilakis. Günden güne eriyorum. Dün yırtık tişörtümü bir dilenciye sattım. 4. cümle, hayatım bana yeni kazanç kapıları açan fırsatlarla dolu. 55 yaşındayım ve tek bildiğim şey radyo sunuculuğu. Bu sanayinde maksimum 5 senesi kaldı. Hangi kazanç kapılarıymış gerçekten merak ediyorum. 5, parayı seviyorum ve paramın beni mutlu etmesine izin veriyorum. Hayır, bu öyle olmayacak. Parayı seviyorum ve olmayan paramın beni mutsuz etmemesine izin vermiyorum. Olumsuzu olumsuzlama yapacaksın. Ve son olarak da bir cümle verdi. İhtiyacım olan tüm kaynaklara her an sahibim ve güvendeyim. İhtiyacım olan kaynaklar derken 4 kedim ve şuursuzca para harcayan karımı diyorlarsa bu cümlede eğer. Ve kesinlikle güvende değilim. Zaten anonsun başından beri gözlerimi kırpıyorum, biri gelip beni kurtarsın diye. Ondan sonra listeyi bıraktım. Madem bunlar işe yarıyor diye birkaç kişi inanıyor. Ben doğaçlama devam ettim. Ey evren, eğer beni bolluğa boğacaksan çok nazik davranma. Hemen yap, bir anda yap. Hızlı yap. Altında kalayım. Hatta mümkünse bu ayın sonundan önce yap. Çünkü gelir vergisinin ikinci taksidi evrene benden daha hızlı ulaşıyor. Ya bu olumlamalara karşı değilim. Belki işe yarıyordur ama benim hayatımda bugüne kadar işe yarayan tek olumlama maaş yatmış mı abi cümlesi oldu. O açıdan... Çünkü o cümleyi kurduğum anda telefona bakıyorum ve gerçeklerle yüzleşiyorum. Mobil bankacılık. Paranız geldi diye. Nereden geldiğini bilmiyorum. Belki de bir yere iade ettiğim plastik bir gericin 23 lirasını iade etmişler. Çok önemli değil. Sevindirici bir durum.

Adım Bay J, Kral Pop Radyo'da 8. yayın yılım ve şirketim için Bodrum'daki evimde kurduğum mütevazı stüdyodan yayın yapıyorum yayınlarımı ben. Yok, o değil de daha çok Evet, evet. Bir mikrofon, bir ses kartı, bir bilgisayar. Tamamı 2012 model. Ve artık güncelleme almıyor. Biraz şey gibi düşün, kıyamet sonrası bir senaryo. Sığınaktan lambalı 1. Dünya Savaşı'ndan kalma bir vericiyle yayın yapmaya çalışan bir... Survivor. Şirkete dedim ki yayınlarım için ekipmana ihtiyacım var. Bana dedi ki bizce yayınların pırıl pırıl. Bayşe. Harikasın, kralsın, adamın dibisin, sütlacın yanık kısmısın Bayşe. Ya ekipmanım o kadar eskidi ki yayından çıktıktan sonra fiziksel olarak yorulmuş hissediyorum kendimi ya. Şey gibi hissediyorum, böyle yapay zeka kullanıyorum ama en ucuz paketi almışım. Bir şey soruyorum, cevap vermeden bana şey diyor. Önce 20 tane şınav çek de görelim bakalım. Bodrum'da yaşamak nasıl Bahçe? Çok fena arkadaşlar. Yani benim tempomda çalışan biri için karnınız çok aç gibi düşünün. Bir metre ileride içi sulu, dışı çıtır, ciğer tava ve patates kızartması var ama dokunamıyorsunuz. Öyle benimki. Mesela zengin arkadaşlarım var. 50 metrelik tekneleriyle gezmeye davet ediyorlar. Yok diyorum, benim program yazıp akşam sunmam gerekiyor. Siz gidin, yiyin için. Bu Türkçe konuşmayan güzel kadınlarla günün tadını çıkartın ve... Ben iyiyim ben. Sonra da hüngür hüngür ağlayarak komedi programı yazıyorum. Siz de biliyorsunuz zaten. Neden sürekli sinirlisin Bahçe diye soranlara cevap olsun. Geçen gün teknoloji mağazasına gittim. İçerisi alamayacağım binlerce ürünle dolu ama küçük bir oyuna başladım ben kendi içimde. Aşırı ilgileniyormuş ve satın alacakmışım gibi dolanıyorum ortalıkta. Böyle bir şey yaptım. Yeni bir robot süpürge çıkmış. Şeyini ya, tanıtımını yapıyorlar. Bir halının üstünde gidip geliyor. Firma yetkilisi de Bahçe nasılsınız dedi. İlgilenir misiniz? Sağ ol ya dedim, var evde var. Tam dedi, köşeleri de alıyor mu? Hanımefendi dedim, çok affedersiniz, kim evindeki odaların köşelerini kullanır ki? Bir de ben müşkül pesent bir insan değilim. Yani robot süpürge almışım. Cep telefonumdan idare ediyorum. Bluetooth'la bağlı. Evin şemasını çiziyor robot süpürge. Organize bir şekilde bütün evi süpüren bir yapay zekalı cihaz. Tamam da köşeleri de alıyor mu? Diye şımarıklık yapacak yapıda bir insan değilim. Köşeymiş. Ya köşeler o kadar önemliyse odalarda, o zaman orta sehpayı köşeye itin kanka. Misafirler çikolata almak için kalkıp oraya gitsinler. Satıcı dedi ki, Bay J siz mükemmelsiniz ve mükemmeliyetçi bir sanatçısınız. Köşe bucak temizleyen bir alet yakışır size. Kadına dedim ki, hanımefendi bunları size şirkette mi öğretiyorlar yoksa siz doğuştan mı böylesiniz? İhtiyacım yok. Evimde köşe yok hanımefendi. Ben bir deniz fenerinde yaşıyorum, tamam mı? Mutlu muyuz? Minare gibi bir şeyde yaşıyorum. Her yer pırıl pırıl. 2012 model robot süpürgemle. Yaşlandıkça insanın hayalleri küçülüyor. Eskiden deniz kenarında yaşayacağım diyordum. Oldu. Eskiden evden yayın yapacağım diyordum. Yapıyorum. Eskiden...

Teknoloji gelişsin, hayatımız kolaylaşsın diyordum. Gelişti. Tüm bunları dilerken para istemeyi unutmuşum. Çünkü şimdi tek istediğim şey sabah 2012 model bilgisayarın açılması. Robot süpürgemin beni süpürge sendikasına şikayet etmemesi. Tembelim çünkü 4 defa çalıştırıyorum. Günde bütün evi temiz. Ve zengin arkadaşlarımın tekneden attığı fotoğraflarını Instagram'da yanlışlıkla görmemek. Şu sıra dileklerim bunlar. Kral Pop Radyo burası. Ben Bayce.

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez ve Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Okul, sınav ve başarı için Arkivit Focus yanınızda. Arkivit Focus'la Bay J devam edecek.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr.

0: ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
3: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12.

0: 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay,
1: Domino's'un hoş geldin.
2: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de. Ne iş?

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: Kafa.com.tr'de.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem on alın. Gri klima.

0: altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Okul, sınav ve başarı için Arkivit Focus yanınızda. Arkivit Focus'la Bay J devam ediyor.

gün yeni bir şey öğrenmeye ve her gün yeni bir şey öğretmeye çalışıyorum yayınlarımda millet. Misyon edindim bunu kendime. Karım da İtalyanca öğrenmeye çalışıyor. İtalyan vatandaşlığı, pasaport almak için. Neden akşamları bana bir şeyler öğretmiyorsun diyor. Kadın diyorum, bugün yayına çıktım ve 5 milyon kişiye bir şey öğrettim ben. Neden kendimi önemsediğim zaman Batman'in kötü kalpli düşmanı gibi konuşuyorum? Hiçbir fikrim yok. Yemin ediyorum ki yok. Evet, adım Bayce ve bugün doğrudur, size çok ilginç bir şey öğreteceğim. Ve çok şaşıracaksınız. İnsan geninin haritasını çıkartmış bilim insanları ve sonuç çok çok çok ilginç. İnsan geni dünyadan daha yaşlı. Yani uzaylıyız aslında. Yani dünya yokken biz vardık. Genimiz vardı. Evet, uzaylılar aramızda. Alın bu bilgiyle ne istiyorsanız yapın, umurumda bile değil. Yani birine İtalyanca öğretip sonra bir yerlerde İtalyanca konuşuyor mu konuşmuyor mu diye takip edecek motivasyonu olan bir insan değilim ben, aldın mı? Vücudumuzdaki ve DNA'mızdaki hidrojen atomları doğrudan büyük patlamadan kalmaymış. 13.8 milyar yaşında. O kadar eskiyiz yani. Karbon, oksijen ve azot gibi ağır atomlarsa ölen yıldızların içinde çekirdek tepkimeleriyle oluşmuş. Yani yıldız tozuyuz biz. He, tevekkeli değil ben de diyorum, bendeki bu yıldız ışığı, bu starlight, bu nereden geliyor diye. Şükredin millet ya, şükredin ya. İnanılmaz zor koşullardan anormal derecede kolay şartlarda yaşamaya evrildik geldik ya. Ve bu gelişim kisvesi altında yaşadığımız değişim maalesef hayatta kalma becerilerimizi bir süre sonra sıfır seviyesine indirecek. Endişeliyim. Ben doğada 3 gün hayatta kalamam. Mesela ya ancak böyle bir ayı bir hayvana pençe atacak ve bir et parçası ağzıma düşecek. Ben de o sırada kendi kendime delirmişim ormanda, bir şey konuşuyor olduğum için yanlışlıkla o kunduz etini çiğneyip hayatta kalacağım falan. Başka çare ancak öyle. İlkel dönemde insan hayatı doğayla iç içe, avcılık, toplayıcılık, göçebelik üzerine kurulu bir varoluş mücadelesi. Kısa yaşıyormuş yani. Şimdi tuvalete giriyoruz, büyük tuvaletimizi yapıyoruz ve bir musluk açıyorsun. Popoyu yıkıyor. Mabadı yıka... Bak yapay zeka, otomatik sistemler vesaireden bahsetmiyorum. Sadece taharet musluğu kendi başına diyorum. Şimdi beni bırak doğaya. İlk tuvaletimi yaptıktan sonra popomu yıkamak için tazikle akan bir şelale ararken bir yerde ölür kalırım. Net söylüyorum. Hatta bazen düşünüyorum. Da eğer böyle zamanda bir kapı açılsa, bir vortex bir şey ve 30 bin yıl önce yaşamış bir avcıyla yer değiştirsek... Büyük ihtimalle adam benim evde 2-3 günde evrimini tamamlar. Ben de onun mağarasında 3. gün ya bir yere yazmış olmalı Wi-Fi şifresini ya. Ne acaba diğer? Ne, kurtlar yer beni. Şifre mu? Aa, nasıl aklıma gelmedi? Tabii ki. Ya adam mamut avlıyor, mamut. Ben internetten pişmiş levrek sipariş ediyorum. Adam taş baltayı kendi yapıyor. Ben televizyon kumandasının pil kapağını açamıyorum sıkışmış diye. Ve aslında düşününce biraz utanç verici. Ama bir yandan da güzel, çünkü bu gelişmenin amacı zaten hayatı kolaylaştırmak değil miydi arkadaşlar? Bugün bir düğmeye basıyoruz ışık yanıyor. Bir düğmeye basıyoruz sıcak su geliyor. Bir düğmeye basıyoruz yemek geliyor. Bir düğmeye basıyoruz eski sevgiliyi stalkluyoruz. İnsanlık inanılmaz bir yol kat etmiş. Ben de elimden geldiğince ayak uydurmaya çalışıyorum. Kral Pop Radyo burası. Şimdi Bay J konuşuyor. Thank you.

0: Tek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Net Gündem.
1: Yeni haftanın ilk gününden 8 Haziran Pazartesi akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'de bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber portalındayız. Sıcak manşet, ünlülerin uyuşturucu test sonuçları çıktı. 7 kişinin daha test sonucu pozitif. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda kan, saç ve idrar örneği veren Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karaca, Tarık Tunca Bakır, Ayhan Yağcı, Eda Dora, Aslıhan Turanlı, Volkan Bahçekapılı ve Yasemin İkbal'de kokain maddesi tespit edildi. Test sonucu negatif çıkanlarsa Tuğçe Postoğlu, Cansu Teki, Berkay Şahin, Mirgün Cabas ve Serenay Sarıkaya olarak açıklandı. Habertürk'e uzanalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan manşette. Amerikan güçleri tarafından gözaltına alınıp Amerika'da tutuklanan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yerine göreve başlayan geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'deydi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran görüşmelerde Türkiye ile Venezuela arasındaki çok boyutlu ilişkilerin gözden geçirildiğini, işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımların değerlendirildiğini bildirdi. Net Gündem'de TRT Haber'e uzanalım. Buca Belediyesi manşette. İzmir Valiliği tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yerine 12 Haziran'da olağanüstü meclis toplantısıyla belediye başkan vekiline seçileceğini açıkladı. Sözcüye uzanıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden iki manşet dikkat çekiyor. Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı talebi işleme alınmadı. Mahkemenin mutlak butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu, parti meclisini 11 Haziran'da toplantıya çağırdı. CHP grubu talebi teamüllere uygun bulmadı. Yazı işleme alınmadı. Sözcü'de ikinci manşetse Faik Öztrak'tan CHP Genel Başkanlığı'na Özgür Özel'in gelmesinin ardından ortalıktan kaybolan ve 3 yıla yakın süredir siyasi tartışmalara girmeyen CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, mahkemenin CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından yeniden ortaya çıktı denilmiş. CHP'de 2007'den beri milletvekilliği yapan Öztrak, CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel'i eleştirirken makamlarından bir türlü vazgeçmeyenler ifadesini kullanması sosyal medyada gündem olduğu açıklaması paylaşılmış. Sondakika.com'da ise İran'dan Amerika eyaletlerini vururuz tehdidi dikkat çeken başlık. İran ve İsrail arasındaki çatışmalar yeniden bir anda şiddetlenirken Tahran'dan Washington'a tehdit dolu bir video mesaj geldi. İran Devlet Televizyonu'nun yayınladığı videoda Kaliforniya, Texas, New Orleans eyaletlerinde yer alan petrol rafinerileri ve Amerika üssünün bulunduğu Diego Garcia Adası'nın haritadaki yeri paylaşıldı. Videonun sonunda eğer Washington bölge dışı bir savaş uyarısını bu kez de göz ardı ederse bunun bedelini ödeyebilecek mi sözleri yer aldı. Net Gündem'in kapanışını İstanbul için bir uyarı ile yapıyoruz. Valilik havaların ısınmasıyla beraber yangın riskine karşı kent genelinde ormanlık alanlara giriş ve çıkışları yasakladı. Bugünden 15 Ekim'e dek sadece izin verilen mesire alanlarında piknik yapılabilecek.

0: spor haberlerini sunar.
1: Hamili takım Dünya Kupası'ndaki evine ulaştı. Arizona'ya giden Ay Yıldızlılar D grubundaki ilk maçında pazar saat 7'de Avustralya ile karşılaşacak. Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına 8 yıl sonra rekorla döndü. 27.138 oyun 17.245'ini aldı. Olağanüstü genel kurulda Hakan Safi'yi geride bırakan Yıldırım camiaya şampiyonluk sözü verdi. Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe Beko'nun rakibi bu akşam belli oluyor. Beşiktaş Gain Bahçeşehir Koleji maçı saat 20'de başlayacak.

0: İyitakü yol durumunu sunar.
1: Hem otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde yol trafiğe kapatılıyor. Diğer platformdan iki yönlü olarak giriş geliş sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Sevgili dinleyiciler, vücudunuzun beslenme zincirindeki en önemli maddelerden birini almaya hoş geldiniz. En iyi Türkçe pop müzik ve mizah paketi. Hepsi bu saatlerde Kral Pop Radyo'da. Bay J liderliğindeki nicelik olarak küçük ama önemli olan işlevi klişesini kabul ederseniz nitelik olarak son derece yetenekli ve verimli bir ekiple karşınızdayız. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Düğün sezonu açıldı millet. Bu hafta sonundan itibaren yaz bitimine kadar benim için gerçekten çok acıklı bir dönem başlıyor. Güzel, akıllı bir gelecek vaat eden insanların kendi rızalarıyla. O zorlu yola, o evlilik girdabına girdiğini görmek beni derinden yaralıyor. Annem ablama hep şey derdi. Kızım yuh hala birini bulamadın mı? Biraz direkt bir kadındı. Evet. Etraf erkek dolu. Ne yapıyorsun? Beyaz atlı prensini mi bekliyorsun? Anne, beyaz atlı prens gelse ne olacak? Ev işlerinde ona yardım edip çocuğun altını değiştirecek. Bana hiç o sonsuza dek mutlu yaşadılar zırvasıyla gelmeyin arkadaşlar. Ben dürüst bir yazar bulup kül kedisi prensle evlendikten 10 sene sonra diye bir devam kitabı yazılmasını istiyorum. Prens tam bir tembel, televizyon bağımlısı çıkmış. Bütün gün koltukta uzanıp kül kedisine emirler yağdırıyor. Eline o dört telli ortaçağ gitarını almış. Kıza zorla kendi yastığı berbat şarkıları dinletmeye çalışıyor. Müzisyen olacağım hanım ben. Bak gör çok güzel bestele. Karşına geçmiş detone bir sesle sarayın bahçesinde bling açıyor güller. Bulaşık teli bekler o narin eller. Kül kedisiydin oldun benim karım. Akşam taze fasulye bekler sarayım. Heyo heyo hani benim demiz çoraplarım. Yöre prensi. Yöre prensi tam bir psikolojik işkence ama kül kedisi zaten geçmişte kendisine berbat davranan o üvey kız kardeşlerinden bu toksik muameleye alışık olduğu için hiçbir yere gidemiyor. Tam bir trajedi. Evlilik terapisi şart. Ha zaten arkada bıraktığı 7 çocukla nereye gidiyor? Düşünsene telefondan flört uygulamasına girmiş profil açmaya çalışıyor. Merhaba benim 7 cücem var benimle evlenir misiniz? Cevap hayır. Ama ben kül kedisi hani şu masaldaki... Cevap yine hayır. Direkt engelliyorum.

0: Engelliyorum.
1: Masallara kanmayın millet. Zaten günlük hayatta da yalan söyleyene ne deriz? Bana masal anlat bakalım da. Değil mi? Sen asıl işten haber. Sonra da bilirsiniz işte o kişiyi hayatınızdan tamamen çıkartırsınız. Olay biter. Ya Pamuk Prenses? Gül kedisi tam. Pamuk Prenses gerçek olamayacak kadar ütopik bir hayatı var kadının. 7 tane küçük adam evde onun bütün işlerini yapıyor. Yemek, temizlik, banyo. Peki bunun bir zırva olduğunu nereden anlıyorsunuz? Pamuk Prenses bu hizmetler karşılığında cücelere hiçbir karşılık ödemiyor. Hiç. Sonra birdenbire nereden geldiği belli olmayan beyaz atlı bir prens çıkıyor, kızı alıp götürüyor. Niye? Sadece öperek uyandırdığı için. Bir öpücük yüzünden evleniyorlar. Ortak zevkleri var mı? Elektrikleri uyuyor mu? Pamuk Prenses o saraya gidince nasıl bir kayınvalide gelin ilişkisi yaşayacak? Bunları düşünen var mı? Yok. Onlar saraya doğru uzaklaşırken ormanda kalan cücelerin evinde tam bir serbest piyasa başlıyor. Uysuz cüce diğerlerine balıyor. Tamam arkadaşlar eğlence bitti. Bilgisayardaki oyun konsollarını saklayan kimse hemen dışarı çıkarsın. Pes atmaya geri dönüyoruz. Uykucu cüce hayatında ilk defa bu kadar uyanık. Gözlerini açıyor, cebinden akıllı telefonu çıkarıp diyor ki beyler rahat olun. O her gün uyuyor numarası yaparken evde onun gizlice en komik ve doğal videolarını çektim. Pamuk Prenses elimizde. Boş verin konsolları. TikTok, Instagram arşivi bende. Pamuk Prenses'in horlarken çekilmiş videoları. Sabah yataktan fırlamış saç baş dağınık halleri. Erkeğe benziyordu oğlum. Bir sabah kalktı Pamuk Prenses erkeğe benziyordu. Yarın magazin sayfalarına düşmesini istiyorsa saraydan bize telif ödeyecek. Şimdi hepiniz için Pamuk Eller Cebe gelin ortaklık ücretlerini peşin alayım. Yedi cüceler. Gerçek dünya bu. Kısa bir aradan sonra Kral Pop Radyo'da Bay J ve arkadaşları yayın yapmaya devam edecek. Sakın bir yere ayrılmayın.

0: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'ta Bay J devam edecek.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Yaz sıcağına maksimum çözüm. Şimdi 8 yıl garantili Mitsubishi Heavy Klimalar, maksimum kartı özel 12 taksit ve 2500 lira maksi puan.

0: mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
2: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz havada.
6: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta.
9: Kupa heyecanına susayanların sponsoru.
10: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
11: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
12: Bana göre yenilikçi olmalı.
13: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
14: Bana göre vizyoner olmalı.
15: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
16: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de. Ne iş?

0: gezdim.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alım. Gri klima.

İyi akşamlar millet, sevgili dostlarım. Akşam radyo ihtiyacınızın tümünü tek programla karşılıyoruz. Bay J Show. Yine emrinize amade. Sanki böyle kafein hapı, yok enerji drinkler falan kullanıyormuş gibi görünen program. İnanması güç, doğuştan böyleyim arkadaşlar. Ha evet, yapısal yani. Ve hit müzik, Türkçe pop müzik, kral pop radyo. Peki Bay J, senin hiç sakinleştiğin olmuyor mu derseniz? Oluyor, oluyor tabii. Ama bunun için bana ilacımı vermeniz gerekiyor. İlaç derken burada kimyasal maddelerden veya insan icadı mucizelerden bahsetmiyorum. Doğada bulunan, havada uçuşan bir şeyden, yani aşktan bahsediyorum. Gülün gülün siz. Ya ben ayıyım, duygum yok değil mi? Evet. Oğlum benim karımın adı Duygu. Duygum var. Neyse. Şu andan itibaren size yalnızca sıkıcı konuşmalar yapacağım. Politikadan sıkıldığınızda arkeoloji anlatmaya başlayacağım. Arkeolojiden sıkıldığınızda bir müzenin içindeki bir resmi 4 saat... Evet, evet, evet. En daraldığınız yerde en sıkıcı ve en yavaş konuşan ekonomi uzmanlarından birini konuk çağırıp... Geçmişimiz ve bugünümüz ekonomide trendler başlıklı... Hiçbir anlamı olmayan, çünkü yarını görünmüyor yarın. Günün meselesine gelelim. Herkes kulaklarını buraya çevirsin lütfen. Anlatmaya başlıyorum. Bir internet sitesindeki anket sayfasında bir soru sormuşlar. Aldatan erkek arkadaşınızın kıyafetlerini yakar mıydınız? Soru tam olarak şu: erkek arkadaşımı aldatırken yakalasaydım eşyalarını yakar mıydım? Yoksa bir yardım kurumuna mı bağışlardım? Gelen bazı yaratıcı cevaplar şöyle. Birisi demiş ki eşyalarını kendisi içindeyken yakardım. Keşke bir yere bağışlasaydı değil mi? Hafif bir agresyon seziyorum kendisinde.

0: diğeri demiş ki tüm eşyalarını toplayıp ailesinin evine götürür, ön bahçelerine sererdim. Klasik bir mahalle baskısı yöntemi, fena değil. Başka bir vizyoner şey demiş, bütün eşyalarını kolibandıyla sımsıkı kaplatıp kargo alıcısı ödemeli olarak iş yerine geri yollardı. Ama biri de çıkıp şöyle asil bir şey yazmış. Hiçbiri. Biliyorum sinirlisin ama bu işi onurunla ve stil sahibi biri gibi hallet. Sakince onu arayıp gelip eşyalarını almasını söyle telefonda. Ve eşyaları hazır tutmak için nasıl bir düzende istiyorsa, dağınık veya toplu. Böyle yaparak kafasında ve kalbinde çok büyük bir pişmanlık izi bırakacaksın. Senin ne kadar muazzam bir insan olduğunu anlayacak ve işi batırdığını bilip ömür boyu acı çekecek. Vay be, kötü haber gerçekten çocuk çabuk eğiliyor. Hem bana ne ki? Ben evli bir adamım. Ben ne olacak? Hayatımda sabit bir kadın var ama ankete geri dönersen kıyafetleri adam içindeyken abi nedir, delirdin mi sen ya? Psikopatlar hemen kendini ele vermiyor mu bu tip anketlerde cevap verirken? O her şeyi kolibandıyla kaplayan arkadaşı söylemiyor mu? Adamın o kadını neden aldattığına şaşırmamak lazım. Evde bildiğin kargo memuruyla yaşıyor. Bu kadar kolibandın niye, nasıl ve niye var? Neyse, ankete gelen son yorumlardan biri de bana yazılmış. Hey Bayce, kıyafet desenli yeni teknen çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Ben o tekneye sahip olabilmek için bu şovu yapana kadar kaç tane enteresan ve zor insanla uğraşmak zorunda kaldım biliyor musunuz? Ayrılmayın, Kral Pop Radyo burası.
1: Bayce, şu son paragrafta anlattıkların neydi?
0: Kimse, ben dahil hiçbir zaman bilemeyeceğim.

Kesintisiz Türkçe pop müzik. Burası Kral Pop Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Ayrıca Doğuş Medya Grubu'nun en gösterişli radyo istasyonu. Evet, Bay J ben. En gösterişli ekiple işimizin başındayız. Ben muhabbet satıyorum. Karşılığında para istemiyorum. Sadece paranoyak değilmişim gibi davranın. Benim için yeterli. Ve rica ederim. Tanrı aşkına şakalarıma gülerken yolda kaza yapmayın. Ne olursun kendinize biraz saygınız var. Sandalet altına siyah takım elbise çorabı da giymeyin. Rica ediyorum. Yapmak zorunda değilsiniz. Yani dünyada belki milyonlarca kıyafet kombini var ama bunu yapıyorsunuz ve ilginç. Şort, sandalet, siyah takım kıyafet çorapları. Şort üstüne smoking ceket giyin ama bunu yapmayın. Anladın? Ve şu anda milyonlarca kişi ayakta beni alkışlıyor biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu görsel kirliliğe karşı bir hareket başlattığım için. En kötüsünü söyleyeyim mi? Flip flop adı verilen, bizde de şipidik terlik denilen, baş parmakla yanındaki parmak arasına girmek suretiyle giyilen o terliklerin içine beyaz spor çorap giymek. Hayır, rahat bile değil. Artı madem çorap giyiyorsun, neden ferah bir terlik üstüne giyiyorsun? Yani giyim kuşama çok önem vermem ama bazı evrensel, herkesi rahatsız eden görüntüler var. Bunları göz ardı edemiyorum. Yani moda oldu diye 80'ler tipik kıyafetler giyenler var. Arkadaşlar 80'ler modası neden değişti biliyor musunuz? İğrenç olduğu için değişti. Kar yıkama, dar paça pantolon, süet, püsküllü çizme. Sen ne yapıyorsun? Ya şurada yemek yiyoruz şunu. Yemek yiyoruz midem ya. Pekala millet, 8 Haziran dedik. 1951 yılında bugün Türkiye'de ilk kalp ameliyatı Gülhane Askeri Hastanesi'nde yapıldı. İlk kalp ameliyatı yapılan kişi olmak ister miydiniz? İlk. Korku verici değil mi? Ya, o zaman sonuncusu da olmayın ve bol yağlı, bol soslu abur cuburları, hareketsiz yaşamı bir kenara bırakın. Şaka ediyorum, ne istiyorsanız yapın da. Dünya çok kalabalık. Önemli değil de. İsyanlarla başlayacak. Aç ve haksızlık gören insanların dünyayı ele geçirmemesi için son umudumuz bu bol kalorili, bol karbonhidratlı fast food zincirleri ve hareketsiz yaşam tarzı. Arkadaşlar yapmayın, yoksa bu kadar zararlı paketli gıdalar marketlerde nasıl bu kadar rahat serbestçe satılıyor olurdu? Büyük güçler resmen üzerimizde büyük oyunlar oynuyor. Nüfusu kontrol altında tutmaya çalışıyor. Uyanın, devam edelim. 1973 yılında İstanbul Boğaz Köprüsü'nde taşıtla geçiş denemesi yapıldı. Test sürüşünü yapan ilk kişi olmak ister miydiniz? Adet tıpkı ilk kalp ameliyatını olan kişi gibi. Lanet olsun, bu araba da denize düştü. Bence taşıyıcı kabloları titanyumla güçlendirelim. Tamam, hadi bir tane daha test sürüşü. Lanet olsun, bu araba da gitti. Ama en azından problemin ince asfalttan kaynaklandığını anlamış olduk. Neyse, hemen sokaktan bir serseri bulun, altına bir araba verin. Bu işi bugün bitirmemiz lazım. Yetiştirmeye çalışıyoruz. İnanılmaz. Kral Pop Radyo'da Bay J ve arkadaşları devam edecek. Ayrılmayın.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'la Bay J devam edecek.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
3: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
4: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2.391.000 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600.000 TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
3: Chery. Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
6: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
8: Gri klimada o mu, bu mu, yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
9: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
10: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.
9: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
11: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2.249.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
12: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
13: Sen ne ister ister ol.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Bankam Tombank, kartıma gir.
16: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
17: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
18: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
19: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
18: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique açık havada kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Okul, sınav ve başarı için Arguit Focus yanınızda. Arguit Focus'la Bay J devam ediyor.
5: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin

Kral Pop Radyo, Bay J ben. Gün boyunca arka arkaya dinlediğiniz sesler çalışma arkadaşlarımın sesiydi. Ve şimdi nihayet beni dinleme ayrıcalığına kavuştunuz arkadaşlar. Rahmetli babamın her zaman söylediği gibi güzel bir şeye ulaşmak için önce acı çekmek gerekir derdi. Evet. Bakın. Önümde dünya basınından süper bir haber var. Süper rezalet yani. Uganda Mbarara Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde öğrenci dernekleri profesörlerin ricasıyla kampüse akıllı telefonlarla ve tabletlerle girilmesini yasaklamak için bir kampanya başladı. Niye? Çünkü erkek öğrenciler kendilerine bir türlü derse ve anlatılanlara veremiyormuş. Ön tarafta oturanların ekranlarındaki o sosyal medya videoları arkadakilerin dikkatini direkt dağıtıyormuş. Bu yasak hareketini başlatan öğrenci kampanyanın başarılı. Hatta öğretmenler bir ödül

hazırlamışlar çocuk için, ona vereceğim. Evet, eminim o ödülü gece yarısı okulun arka tarafında karanlık otoparkta ağzını burnunu dağıttıktan sonra vermeyi düşünüyorlar. Evet. Diğer öğrenciler zaten onun için büyük bir linç hazırlıyordur şu an. Ya bari ders aralarında serbest olsaydı telefona bakmak. Ben işte bu yüzden öğretmen olamam. Sınıfta sürekli dikkati dağınık telefonuna bakan tipler varken ben ona nasıl sakin kalayım? Ha, söyleyeyim. Neyse, şurada küçük bir Uganda selamı çakalım da oradaki dinleyicilerimiz için de bir şey olsun. Bana bazen soruyor dinleyiciler, asıl işin ne Bay J diye. Arkadaşım, benim asıl işim boş oturmak, radyoculuk hobi. Tamamen zevk için yapıyorum. Kusura bakmayın ama ne yani, ilk mesleğim mi diyeyim? Affedersin ama toplumda asla saygı görmeyen bir mesleğimiz var. Öyle. Kimler saygı görüyor? Doktorlar, mühendisler, avukatlar. Yabancı ülkelerde şovmenlere öyle bir saygı, öyle bir önem veriliyor ki inanamazsınız ya. Şaşarsınız. Ha, olabilir ki siz şu an yaptığım şeyi bir sanat olarak görmüyor olabilirsiniz. O zaman ne abi bu? Abi bu ne? Ne? Bir şey söyleyin Allah aşkına. Yıllardır kimlik bunalımı yaşıyorum ben burada. Ne bu yaptığım? Ne satıyorum burada? Dolandırıcı mıyım? Kötü biri miyim? Pis miyim ben? Çirkin miyim? Polis mi arıyor bizi? Kafamdaki bu sesler ne zaman susacak? Susmasalar bile en azından ne zaman her gece sokağa çıkıp tanımadığım birinin lastiğini... Neyse. Acı çekiyorum burada, görmüyor musunuz? Sırf siz o doktorunuzu, avukatınızı ve mühendisinizi bana tercih ettiğiniz için. Umarım kendi özel hayatımda ve iç seslerimle bu akşam sizi çok yormamışımdır. Mecazi anlamda. Ama hiç merak etmeyin. Psikiyatrım bir iki seneye kadar beni tamamen iyileştirebileceğini, topluma kazandıracağını söylüyor. Eğer bir toplum kalmış olursa. Çünkü... Meçhul. Neyse. Bu akşamlık bu kadar. Vizyoner kriz, teknolojik bağımlılık, psikolojik vaka hepimize yetti. Bugünün de bu yayının da sonuna geldik. Ben bazen huzurlarınızdan yavaş yavaş çekiliyorum. Maksimum 20 saniye sürer, onu söyleyeyim. Yavaş derken. Yarın akşam yine tam saatinde mikrofon başında kendi bildiğini okuyan o dik kafalı halimle ve her zamanki yüksek enerjimle burada olacağım. Giderek etrafınıza şöyle bir bakın. Dünya gerçekten garip bir yer haline geldi. Kimin uyanık, kimin uykuda, kimin akıllı, kimin telefon bağımlısı olduğu bile, siz yine kendi dengenizi korumaya çalışın millet. Bye.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.

0: ve 5000 lira harcamaya 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon

0: 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanına gitti. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: Lezzet arıyorsan
8: Festi.
7: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
8: buldum.
7: Opet'te bulacaksın.
9: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
10: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
11: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
12: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Blok 3, La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
1: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
0: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

0: Pop Liste.
1: Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 9 numara Mebrure Değilim. 8 numara Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 7 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 6 numara Mabel Matiz Dağılıyorum Olaysız. 5 numara APO Ömrüm. 4 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Blok 3 Kusura Bakma. 1 numara Ankara Ekos Beni Al.
2: Beni al kendin gibi yak. Sana yangın amaşa kadar.
1: Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Afra Adı İntikam'dı. 9 numara Simge Kalpsiz Serseri. 8 numara Mebrure Değilim. 7 numara Mela Bedel İki Tas Çorba. 6 numara APO Ömrüm. 5 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 4 numara Manifest Daha İyi. 3 numara Blok 3 Kusura Bakma. 2 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 1 numara Serkan Nişancı Eller Üzer.
3: Sen eller üzer seni dayanamazsın. Bu dünyaya tanıyamazsın.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar ve dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 9 numara Mabel Matiz Dağılıyorum Olaysız. 8 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 7 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 6 numara Ankara Ekos Beni Al. 5 numara Mebrure Değilim. 4 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 3 numara APO Ömrüm. 2 numara Blok 3 Kusura Bakma. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.

kümesi vardım yerde kalbim durdu durmaz dar vakit sanki serde bir şey soldu ahdımdan hafif.